Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis yo mak wouti. Ja, brak. Harise, lahamis we, lahamis wouti, lahamis runimo. Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis yo wouti. Ja, brak. Harise, wouti mo. Kibiseni, kibisi wouti, kibisi wouti. Masare ba orune yavra harise kibiseni ekibeba elahamisha makbate yavra harise alahamisha buti lahamisha rini lahamisha buti lahamisha